Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

Deliveren. Söz ağızdan çıktı bir kere. Şeytan da senden yana. Melek de...